zikir mamin akranga kitavya buhare tava havin epser daha to goşte mehalandın.

Belge kirina kabiranina beriya kohonara didbari. Çalikiya sereke ve kirina pişenge haweyna yan bisboriya u berfereh buya. U divey ko pişenge hedeji. Gelek weyna u belgeyen didbariya hatiye pişkeş kirin. Ko behurguleyen huriye. U ko bu yerin ve roje jidiruki nişan dedin. Pişenge heji. Biviye rota puleyen khayi haval dida. U khandina ka didbariya u zindiyeji pişkeşi vike. Bako. Lehan.

sandını bel gerke, her uhajin ama da karen ve kupeşen gehe, haval dana ve bir anina kozindi, o bek hilin ko nefşini, o bek emşi ko çafkanen ilhamiya da ko, de gahinin hümetza o ko hişmendiyen jivaki, onur hengere adam bu ne girinda bu ne hort bike, o le deji her tiştiji ko, gava kale sektoya ko avrehiya, gelan dike ko biskini, o bejdariya ko ko, kesayeti navdar o karvandan ajı

Koda baria ko armaş kırtına ka komu togirin ko hez navli kariya hundurin o bula meke çantiji ko bin gehin çebiye. Zabita ko havaşa da duvariyen yay ko ziyin ko ziyin giler frine ber devam dikin. İş bu kontrol kırına ka bin pekirina ka avahı yavra kırına ka. Destek dijyan.

din kontrolin hezin kolje hja hundurin li gogu li stane gundaka li stane ka ko bazu khani li gundawari kuruj hilata deru zore jari çak darin na nasa ko be guleya ka re eko peki katiya ko arjman jankirin na jiyo ko deje jibrin dar biya u çebiya u yakine yin kubre hja berdawame li saran sari paykirina ka o pek hatina ka ko Çak darin baştırın en erişi de onu çeyen ko balavuye. En ko da bariya ko armanj gırtına ka ko otomobilin hezna uleh yahundurin. Bu bulu meke ko çandajı ve bingi hindene.

Elenco, Dabariaco, Almas Cartinaca, Comuto, Vilenco, Hed, Nauricaria, Hondurin, Ovola Meca, Chantijico, Vingehin, Chebia. Zabita ku havaşa datuariyen ye koziyen koziyen yengil afrini ber devam dikin. Ej bu kontrol kirna ka, bin pe kirna ka, ava hiya ura kirna ka, deste dijiyan.

Vadetten kapatıp ona selamlar verir, sana derim. Hatta sipane kılat hepiz kesene adamı demiş saat. Yani öpüp seni

Oliver, em gişim dalı ya xelekama ya iro. Ku ejuliyana burabum. Briya radio delal. O benda ma min heya xeleka kadın. O beşa duyemi. Lisar bajare kevin. Lişame li pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şame. Ve ez hebi darım. Hande kevu xaşiye de bimine.

Oliver, em gişim bal ya xelekama ya iro. Ku ejuliyana burabum. Briya radio delal. O bendama min heya xeleke kadin. O bisha duyemin. Lisar bajare kevin. Lishame li parizgahaye. Shama kevnar giri dayi paytaxta shame. Ve ez hebi darım. Hande kevu xaşiye de bimine.

Rivetiya kırwana ki je nodu heşt mal batan pekte je kampa koet le beberi be bajaro keko kafer nubledebe ve gundawari bakure hamaye despekeriye.

Kampanyan Hilal ku Asimaniya Suriye je ku Sisiye ku Tabakhi Deve ku Greniya ku Asimaniye je Şami berbe ku Dirizore ve ku Diyarkiriye ku Hatiya Seyrujan Jiruja Şemiye u Düşemiye u Çarşemiye jihena.

Rivetiya kırwana ki je nodu heşt mal batan pekte je kampa koet le beberi be bajaru keko kafer nubledebe ve gundawari bakure hamaye despekriya.

sandın ben gel ki her uhaji ama da karın ve kupeşen gehi. Havaldana ve bir anına kozindi. O bir hirin ko nefşini. O bir kemşi ko çafkanin ilhamiya da ko. Tegahinin rumetsa o ko hişmendiyen jivaki. Onur hengere adam bu negirin da bu ne hort bike. Öyle de jihar tiştiji ko. Gava kale sektoya ko avrehiya gelan dike ko biskini. O bejdariya ko ko. Kesayeti navdar o karvandana jivaki. Çalık irastici ko, ahlakı yakamızın hata o heşmareka berçemşe âli judayen herimi ede ko amada buna. O dönem amada buna deji ko, perpersin ko herimi, nun neryare xistine jivaki, slava çalık vanan uçan diyo siyasi jika ve heşmareke jikesin ko alaqdara uru süpiye uşineyen bajire efineji cehkirtine. O lecehe peşengi